0: Magusti Jovi ayogusti yinapto ilisini kumut ammo kamutini ingil na kata piyaga ingil katigilugi kai gunnapto si piyaga imani gunnapto una Jovi tukisi visi piyaga kai gisi una Jovi
1: hi
0: piyaga kai gumagusti maunga Kumut amut kamutin ne kau yima visio, kau yima visio. Hey, rikal lusi, nangel lusi, niko winga lusi. Pekatau gu magusti inne, pekatau gu natu si.
2: Okay, ready?
0: Atwin na visi. Okay.

Oxojakat taklama. Mama sangi lagi yung mukha yahat tusi. Ami yakto kulo gatta.